Nasıl mango bi casus filmi git kok nasıl ona mı ha da o Mirzia filmi git kok nangs kana mı gen wan Siddharth Mahadevan aro Sanjay Chahur nir ngpa git aro gitara tin gawa he isk ke git kana simang da o nasıl ona mı gen.